Principal. The Voice.

FM.

0: Reklam.
1: Sanatın kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimaus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa. Keep it locked for Fresh Dance FM 104.7.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999. Bike, always be with you. Yaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Yaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Yaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Yaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Yaris Bank. Keep it locked for Fresh Dance FM.

eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, yerine üst yolda.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Why Dance FM? Music is the answer. Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music. Music

0: reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Nisan Cuma buluşma noktası İskele. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yeni...

0: on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
3: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
2: It's Dance FM Morning. The best way to wake up. I said

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazanç

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: reklam. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üst

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sanatın kalbi, bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

Reklam. Fit Sports Club, hayatın nasıl?

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Ya.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla, 26 Haziran Cuma, Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi, avantajların kapsamı genişledi.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

olan cuma buluşma noktası İskele. Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şeydir düşünülmek. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: with Aykut.
1: Bruno Mars ve I Just Might bize eşlik etti. Dance FM'de konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar bir kez daha hepinize. Bu kez Mike Towers'la devam ediyoruz. Yanında Benny Blanco ile birlikte şimdi Dance FM'de bize eşlik ediyor.

0: with Aykut.
1: DJ Catch ve My Name Is Not Susan bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Rafa Guido ile devam ediyoruz şimdi. Famax Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Yaşlıların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa,

Aykut. Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside'la dinledikten Sefem de bize eşlik etti. Bu kez The Kid Laroi ile devam ediyoruz. She Don't Need To Know bize eşlik ediyor. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Dance FM'desiniz.

Aykut. Biz de MC Bizden Hani ile Show Me Love'la Dance FM'de dinledik keyifli dakikalar. Yeni saatte de yine harika parçalar burada bizimle buluşuyor. Felix Yan ve Jay Hart Pride'la şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

FM.

with Aykut. Justy, Jack Style, John'la birlikte Turn the Lights Off'la Dance FM'de bizimle buluştu. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Yeni eklenen podcastlerimize, içeriklerimize çok daha fazlasına oradan ulaşabilirsiniz. Sam Felt'le devam ediyoruz. My Heart Goes.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Summer Pool. Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. The voice, the sound, the soul of you.

sound with you. Dance FM.

with Aykut. Lady Gaga ve Doechii dinledik. Runaway ile bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez Teddy Swims ile devam ediyoruz. Yine son dönemde oldukça sevdiklerimizden biri. Mr. Know It All. Şimdi Dance FM'de.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. The voice, the sound, the soul.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızda ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: Tayla dinledik, Wizkid'le birlikte Dynamite'la bize eşlik etti. Keyifli dakikalar bir kez daha. Pazartesi hafta başı ve pazartesi akşamına doğru adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. The Kid Laroi'den Girls Remix ile şimdiden SFM'de.

0: Akut.
1: Sensei ve Coil Array dinledik. Flava ile bize eşlik etti. Tempomuzu yükselttik. Müzik dünyasının en etkili isimlerinden biri. Jamaica'dan Sean Paul'la devam ediyoruz. Yeni parçası Press Back şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan. Working, driving, running,
5: or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Taylor Swift dinledik. Unutmayın yarın saat 13'te yine buluşuyoruz. 13-16 arası ben Aykut Balcı mikrofonda olacağım ve harika parçalarla birlikte ilerleyeceğiz. Ben giderken şimdi Joel Corey konuğumuz oluyor. The Ocean Dance FM'de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance başladı. Yeni bir haftada başladı. Tarihler 22 Haziran Pazartesi günündeyiz. Ve sizlerle bu hafta boyunca da konuşacağımız çok konu, dinleyeceğimiz çok şarkı var. Hadi başlıyoruz. 95.5'tesiniz.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Yapay zeka hayatımızın birçok alanını değiştirmeye devam ederken bazı meslekler hala insan dokunuşuna ihtiyaç duyuyor. Uzmanlara göre gelecekte de önemini koruyacak mesleklerin başında psikologlar, psikiyatristler geliyor. Çünkü empati kurmak, duyguları anlamak ve insan deneyimini yorumlamak yapay zekanın kolayca üstlenebileceği görevler değil. Sağlık alanında hemşireler ve fizyoterapistler de yerini koruyan meslekler arasında. Tedavi sürecindeki birebir bakım, şefkat ve fiziksel temas teknolojinin tam anlamıyla taklit edemediği unsurlar olarak öne çıkıyor. Bir diğer güvenli alansa zanaatkarlık, elektrikçiler, tesisatçılar ve teknik ustalar. Her gün farklı ve öngörülemeyen sorunlarla karşılaşıyor. Bu da pratik zeka ve fiziksel beceri gerektiriyor. Mutfak dünyasındaysa şefler dikkat çekiyor. Yapay zeka tarif oluşturabilse de yaratıcılık, sezgi ve kültürel dokunuşlarla ortaya çıkan eşsiz lezzetlerin yerini alması oldukça zor görünüyor. Ve son olarak insan kaynakları uzmanları. İşe alım süreçlerinde insanların karakterini, enerjisini ve ekip uyumunu değerlendirmek hala güçlü bir insan sezgisi gerektiriyor. Yani teknoloji gelişmeye devam etse de empati, yaratıcılık, insan ilişkileri ve el becerisi gerektiren meslekler gelecekte de önemini koruyacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu mesleklere sahipseniz çok şanslısınız. Ha, diğer mesleklerin yerini evet bazen robotlar devralabilir ama bence yardımcı olacak. Yani

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ismi Dance FM'desiniz. Taylor Swift müzik kariyerine bir başarı daha ekledi. 36 yaşındaki yıldız sanatçı Songwriters Hall of Fame'e kabul edilen en genç kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Kurallara göre bir sanatçının bu onura layık görülebilmesi için ilk şarkısının yayınlanmasının üzerinden en az 20 yıl geçmiş olması gerekiyor. Swift'in kariyeri ise 2006 yılında yayınlanan ilk single'ı Tim McGraw'la başlamıştı. New York'ta düzenlenen törende ünlü yönetmen Steven Spielberg de sürpriz bir konuşma yaparak Taylor Swift'in şarkı yazarlığındaki etkisini övdü. Duygusal anlar yaşayan Swift ise ailesinin kariyeri için yaptığı fedakarlıklara teşekkür ederek minnettarlığını dile getirdi. Bugüne kadar 12 stüdyo albümü yayınlayan ve 14 Grammy ödülü kazanan sanatçı, modern pop müziğin en etkili söz yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Öte yandan gecede Ray, Christopher, Tricky, Stewart ve Kiss üyeleri Gene Simmons'la Paul Stanley gibi isimlerle onurlandırıldı. Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri Taylor Swift'in bu tarihi başarısı oldu. Tabii ki de tebrik ediyoruz. Kendisinde rekorlar üstüne rekorlar kırmaya devam ediyor.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

0: senin tarzın, senin modan.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ismi Dance FM'desiniz. Michael Jackson'ın hayatını anlatan biyografi filmi Michael, gişede kırılması zor bir rekora imza attı. Film dünya genelinde elde ettiği 911 milyon dolarlık hasılatla tüm zamanların en çok kazanan müzik biyografisi oldu. Bu başarıyla birlikte yapım, daha önce zirvede yer alan Queen ve Freddie Mercury biyografisi Bohemian Rhapsody'yi geride bıraktı. 2018 yapımı film yaklaşık 910 milyon dolar hasılat elde etmişti. Pop'un kralı Michael Jackson'ı gerçek hayatta da yeğeni olan Jafar Jackson canlandırırken filmde Coleman Domingo, Nia Long ve Miles Teller gibi önemli isimler de yer alıyor. Yapım sürecinde çeşitli hukuki ve senaryo değişiklikleri nedeniyle vizyon tarihi ertelenen film yeniden çekimler için milyonlarca dolarlık ek bütçe harcamasına rağmen gişede büyük başarı yakaladı. Uzmanlar Japonya gösterimlerinin de etkisiyle filmin kısa süre içinde 1 milyar dolar barajını aşabileceğini öngörüyor. Ayrıca yapımcılar filmin devamı niteliğindeki ikinci bölüm üzerinde çalışmalara başladıklarını da açıkladı. Yine rekorlar üstüne rekor kırdı. Tabii Michael Jackson'ın da hayatı en merak edilen bir içerikti. Bizler de beyaz ekranlarda izledik. Güzel bir yapımdı ve devamı da geleceği söyleniyor. Birlikte göreceğiz. Yes,

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance'de yeni bir saatten itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Ben Ece Kanmaz ve Secret Dance bir saat boyunca daha bu frekansa sizlerle devam ediyor. Coming to-

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse
1: şahanesinden benim sevdam İskele'de. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice. Choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Şimdi biraz burçlardan konuşacağız. Bazı insanlar vardır, söyledikleri sözler zaman zaman sert gelebilir ama aslında niyetlerinde kötülük yoktur. Astrolojiye göre bazı burçlar dürüstlükten vazgeçemez, düşüncelerini filtrelemeden ifade eder. İşte onlardan bazıları Koç burcu. Düşündüğünü saklamayı pek sevmez, yanlış gördüğü bir durumu anında dile getirir ve lafı dolandırmadan konuşur. Bu nedenle zaman zaman sert veya sabırsız görünebilir. Ancak sözlerinin arkasında çoğunlukla kötü niyet bir dürüstlük var. Yani öfkesi çabuk geçer ve sevdiği insanlar için elinden geleni yapar zaten. Başak burçları detayları hemen fark eder, eksikleri ve hataları söylemeden duramaz. Eleştirileri zaman zaman sert algılansa da amacı genellikle yapıcı olmaktır. Yani daha iyisini görmek ister. Sevdiklerine verdiği değeri çoğu zaman önerileriyle gösterir aslında. Akrep burcu az konuşur ama konuştuğunda etkisi uzun süre hissedilir. İnsanların gizlemeye çalıştığı duyguları ve zayıf noktaları kolayca fark eder. Bu yüzden sözleri oldukça keskin olabilir. Ancak bu tavrın altında çoğu zaman korumacı ve samimi bir karakter yatar. Yani güvenini kazanan insanlar için son derece sadık zaten. Yay burcu açık sözlülüğün burçlar kuşağındaki temsilcilerinden biri de zaten bu. Aklından geçeni doğrudan söyler ve bazen farkında olmadan karşısındakini şaşırtır ama yayın amacı kırmak değil, gerçeği olduğu gibi paylaşmak. Mizah anlayışı ve samimiyeti sayesinde zaten çoğu zaman ortam enerjisini yükseltir. Bu burçların ortak özelliği dürüst, her şeyin önünde tutmaları, bazen sözleri sert gelebilir ama kalplerinde çoğunlukla kötü niyet değil, samimiyet ve içtenlik vardır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. O yüzden kızmayalım bu burçlara söyledikleri yüzünden. Bazen böyle bizler için iyi, aslında iyi düşündükleri için böyle konuşurlar. Öyle düşünelim. Radyonuzdan Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi uzmanlara göre güne daha mutlu başlamanın bazı yolları varmış. Ben de birkaç madde ekleyeceğim tabii ki de. Sabahları yorgun, stresli ve isteksiz uyanmak günün geri kalanını etkiliyor. Uzmanlara göre güne başlarken yapılacak küçük değişiklikler ruh halini belirgin şekilde iyileştirebilir. Yeni alışkanlıkları mevcut rutininize ekleyebilirsiniz. Mesela mutluluğu artırabilecek meditasyon, egzersiz ya da kısa bir kitap okuma gibi alışkanlıklar sıfırdan başlamak yerine mevcut sabah rutininize bağlayabilirsiniz. Güne daha erken başlayabilirsiniz ve güne böyle telefonla, televizyonla lütfen başlamayın. Çünkü gerçekten sosyal medyada iyi bir şey görseniz bile hemen akabinde böyle kötü bir mizah görebilirsiniz, kötü bir haber görebilirsiniz. Hiç belli olmuyor. O yüzden güne sosyal medya, telefon, televizyonla başlamak çok ama çok etkili günün kötü geçmesi için, iyi geçmesi için. Böyle daha sakin sabahlar, işte pencereden dışarı bakmak olsun, aynada kendinize bakmak olsun, bir 15-20 dakika en azından böyle geçirin.

zihin durmadan olumsuzu üretir çünkü biz buna alışmışız maalesef. Ama siz bunları fark edip tam tersini düşünürseniz, hayır bugün toplantı güzel geçecek, bugün güzel bir gün, ben bugün güzelim, yeterliyim, değerliyim dediğiniz anda, ya bunu en azından bir cümle olarak söylediğinizde bile gerçekten gününüze faydasını göreceksiniz. Sevdiğiniz biriyle iletişim kurabilirsiniz sabahın ilk saatlerinde. Eşiniz, dostunuz, evcil hayvanınız, çocuğunuz, arkadaşınız, kim olursa olsun kısa bir sohbet gününüze pozitiflik katar tabii ki de. Ve minnettarlık pratiği yapın. Gerçekten sabah saatlerinde uyanabildiğinize, nefes alabildiğinize, varlıklarınıza, sahip olduğunuz her şeye şükretmek gerçekten hayata daha olumlu başlamak. O gün güne olumlu başlamanın anahtarı. Ve tabii ki de güne Dance FM'le başlarsanız bir de bir o kadar keyifli, enerjik, motive bir şekilde başlamış olursunuz. Benden söylemesi arkadaşlar. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice. We

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koskoca bir hafta önümüzde sizlerle paylaşacak çok çok konumuz var. Şimdi sizleri dünya müziğiyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Sanatın Kalbi bu yaz yine Maus'a dağıtıyor. Gazi Maus'a Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Maus'a Kültür Sanat Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Eşsiz konserler, tiyatro gösterileri ve unutulmaz sahne performansları Maus'a'da sizlerle buluşuyor. Biletler Kıbrıs Biletçim, Tixi ve Gişe Kıbrıs'ta. Bu yazın en güzel buluşması Maus'a'da.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.

0: itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatın nasıl?

pizzalarla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. Oh, pizza. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: or find us on socials. For reservations and info, call us 523 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is the answer.
3: Does my hair look beautiful?
2: Yeah.

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Bayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Summer Pool.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Why Dance FM?
3: Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
3: Music.

FM.